0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: А за вас сядзих са кино.
1: Gelecekteki Eydüs'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 26 Haziran 2026 Cuma sabahındayız, haftanın son iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini elimizden geldiğince aktaracağız. Aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler, sıcak gelişmelerle programımıza başlayacağız. Venezuela'daki depremin bilançosu açıklandı deniliyor. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi. Can kaybının yükselmesinden endişe duyulduğu belirtildi. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiğini, 1500'den fazla kişinin yaralandığını, 200'den fazla kişinin ise enkaz altında kaldığını, halen kayıp olarak aranan birçok kişinin olduğunu belirtti. Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi aktardı. Ayrıca Venezuela'da olağanüstü hal ilan edilmişti değerli dinleyenler. Detayları ve daha fazlasını yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mecliste Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le tokalaşması ise kameralara yansıdı deniliyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli bir açıklamada bulundu. AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı deniliyor ve bu videoya yer verilmiş değerli dinleyenler. Avrupa kırmızı alarmda, Fransa'da seferberlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta yangın faciasında 3 engelli kardeş hayatını kaybetti. Haber başlıklarımızdı.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

sıcak gelişmelerle programımıza başladık. Birinci sayfa programına tekrar hoş geldiniz. İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıta el konuldu deniliyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurmuş. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönündeki iddialar paylaşıldığı hatırlatıldı ve söz konusu iddialar yalanlanmış değerli dinleyenler. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Türkiye bu acı günde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Ankara'da NATO zirvesi süresince sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve merkezi hekim randevu sistemi planlamalarında düzenleme yapıldığı belirtildi. Ankara'daki sağlık tesisleri NATO zirvesi süresince tam kapasiteyle hizmet verecek deniliyor.

devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları var. YKS'de sistem değişecek mi sorusu vardı. Bakan Tekin son noktayı koydu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemi değişecek diye hiçbir yerde dile getirmedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yani yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok ifadelerini kullanmış. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'yı savaşa sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planı onayladığını duyurdu. Ankara'da terör operasyonunda 103 tutuklama deniliyor. NATO zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara'da terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonda adliyeye sevk edilen 129 kişiden 103'ü tutuklandı. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı deniliyor. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e çıktı. 1500'den fazla kişinin ise yaralandığı aktarılmış. Halen 200'den fazla kişinin ise enkaz altında kurtarılmayı beklediği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mecliste yan yana denilmiş, işte ilk fotoğraf deniliyor. Mutlak butlan kararından sonra CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mecliste Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile tokalaşması ise kameralara yansımış, cenaze töreninde yan yana geldiler deniliyor değerli dinleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Özgür Özel'in haricinde CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez, bazı milletvekiller, siyasetçiler ve meclis çalışanlarıyla da tokalaştı deniliyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmakta

0: korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede hava durumu kayıtlarının alınmaya başlandığı 1947'den bu yana en sıcak gece yaşandı. Yaklaşık 2 haftadır devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle binlerce okulda eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi. İngiltere'de ise rekor hava sıcaklıkları nedeniyle kırmızı alarm verildi. Almanya'da 30 dereceyi geçen sıcaklıklar nedeniyle bazı vatandaşlar şehir merkezlerindeki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. İtalya'da da 17 şehir için sıcaklık alarmı verildi deniliyor. Yaklaşık 14 bin okulda eğitime ara verildiği belirtiliyor. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmış. Keza bu şehirlerin dışında Avrupa'daki birçok ülkede de kavuran sıcaklıklar nedeniyle olumsuz durumlar ortaya çıkmış. Almanya'da tüm etkinliklerin de iptal edildiği aktarılmış, haberin detayında değerli dinleyenler. Kocaeli'de iskeleden düşen iki işçi yaralandı. Kocaeli'de inşaatta çalışan iki işçi dengelerini kaybetmeleri neticesinde iskeleden düşerek yaralandı. Tabii ki iş güvenliği çok çok önemli. Buradaki iş güvenliğinin önemsenmemesinden kaynaklı iki emekçimizin yaralanmasının altında yatanlar elbette ki çok çok önemli. İş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye'nin daha iyi bir planlama yapması gerekiyor. Bu tür kazalar ve ciddi sorunların yaşanmaması için. Kastamonu'da iki otomobili çarpıştı, 4 yaralı deniliyor. Rize Spor savunmaya 2 genç takviye yaptı denilmiş. Ankara'da düzenlenen 32. dönem Polis Akademisi mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye yüzyılını huzurun yüzyılı kılmak için şehirlerimizde, sokaklarımızda, sınırlarımızda ve siber dünyada aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullanmış.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deprem felaketiyle ilgili kendisinden bilgi aldı. Türkiye'nin Venezuela'nın yanında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Avrupa'da sıcaklıklar rekor kırdı. 300'e yakın kişi hayatını kaybetti şu ana kadar. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişinin sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybettiği aktarılmış. Polonya'da küçük uçak düştü. Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş sırasında düşen küçük uçak

Kaçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti deniliyor. 3 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu 106.500 litre akaryakıt ele geçirildi. İstanbul, Hatay ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonların görüntülerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Zelenski 40 günlük saldırı planını onayladığını açıkladı deniliyor. Ejderha sıcakları deniliyor, Türkiye'ye yaklaşıyor mu sorusu var. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası birçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa'da aşırı sıcaklardan dolayı meydana gelen olaylarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Bazı bölgelerde özellikle Fransa'da okullar tatil edildi, kırmızı alarm seviyesine geçildi. Kamuoyunda ejderha sıcakları olarak anılan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, sistemin merkezinin Türkiye'ye gelmeyeceğini ancak sıcaklıkların ay sonundan itibaren birkaç derece daha artacağını dile getirmiş değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Efendim dönem dönem eleştiriler ve sorgulamalar yapıyoruz. Hem size hem bize iyi geliyor aslında. Yerli karpuz çıktı ama halen marketlerde İran karpuzu satılıyor. Tarlada 15 TL olan mevsim meyvesinin pazarda markette fiyatı 75 hatta 100 lira, patatesin yeni mahsulü 45 lira. Hal böyle olunca içeriye bakmak, yani dış güçler değil iç güçlere bakmak daha doğru diye düşünüyoruz. Muhalefet yapmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali zaten ortada. AK Parti bir zil takıp oynamıyor. Sıcak havalar bastırdı, Avrupa kaynıyor. Türkiye olarak diken üzerindeyiz. Orman yangınlarına karşı geçen seneye oranla ne gibi bir önlem alındı? Bu soruları hep soruyoruz. Bazen cevap geç geliyor, bazen gelmiyor. İç ekonomik durum ve zamların oluşmasının ana sebebi akaryakıt mı, 1'e 5 katan tüccarlar mı, isyan eden üretici mi derken 2025 yılından 2026 yılına kadar olan süreçteki motorun fiyatlarına şöyle bir göz atalım dedik. Karşımızda 35 TL gibi litre başına bir zam olduğunu gördük. Yani ham petrol fiyatına artı dağıtım payı artı sabit ÖTV eklenince motorinin düşmesi hayal gibi gözüküyor değerli dinleyenler. Özetle pompa fiyatının yaklaşık yarıya yakını doğrudan devlete giden vergilerden oluşmaktadır. Elbette ki vergi verilecektir. Fakat verilen verginin karşılığında asgari ücretin durumu belli, emekliye verilen zam belli, memura verilen zam belli. Bu nedenle dünyada petrol ne kadar ucuzlarsa ucuzlasın, Türkiye'de vergi duvarı aşılmadığı için motorin fiyatı eski ucuz günlerine dönemiyor maalesef. 1 litre motorinin nihai pompa fiyatı ortalama 64-50 kuruş olarak, bugünkü fiyatla gümrüksüz rafine fiyatı ise 36 TL olarak karşımıza çıkıyor. Dağıtıcı ve bayi kar marjı litrede 5 TL iken devletin hem özel tüketim vergisi hem de katma değer vergisiyle 24 TL aldığını görüyoruz litre başına. Bugün deposunu motorinle dolduran bir sürücü harcadığı paranın %38.2'sini doğrudan vergi olarak devlete ödüyor. İşin bir de dolar kısmı var ki o kur kısmına şimdilik girmiyoruz, kafalar karışmasın diye değerli dinleyenler. Bir de elektrikli otomobiller vardı. Elektrikli otomobiller diğer otomobillere nazaran daha ucuz olacağı hayali vardı ki bu hayal ters tepti. Çünkü ucuzlayacak beklentisine tezat olarak elektrikli arabaların lüks bir tüketim nesnesi gibi yüksek fiyatlar ve yoğun kar marjıyla satılmasının ana nedenleri bayi ve distribütörlerin premium fiyatlama stratejileri, yüksek talep fırsatçılığı, ÖTV basamakları yani Türkiye'deki kademeli ÖTV ve ek gümrük vergisi bariyeri, batarya ve ham madde maliyetlerinin düşmemesi ve geleneksel üreticilerin Ar-Ge zararını kapatma çabası olarak öne çıkıyor değerli dinleyenler. Bir hesaplama yaptığımızda Çin menşeli ithal edilen elektrikli otomobilin Türkiye gümrüğüne gelişi 35 bin dolar olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon 625 bin TL olarak öne çıkıyor. Ve gümrükten çıkıp Türkiye pazarına girdiğinde de bu fiyatın 4 milyonlara kadar çıktığını görebilmekteyiz. Yani devlet tek bir araç satışında gümrük vergisi, ek vergi, ÖTV ve KDV toplamı olarak bu hesaplamaya göre 2 milyon 470 bin TL gibi bir para kazanmakta, devletin kasasına girmekte değerli dinleyenler. Çin almayın, yerli araç alın diyenler içinse Haziran 2026 itibariyle bir yerli otomobil TOK otomobilin standart menzilli TOK otomobilin fabrika çıkış fiyatının 1 milyon 415 bin TL olduğunu görüyoruz. Özel tüketim vergisi ve KDV ile bu oranın anahtar teslim satış fiyatına yansıyarak 1 milyon 869 bin TL'lere kadar çıktığını görmekteyiz değerli dinleyenler.

0: Az önce aktardık, Türkiye'de hayat pahalılığı belli bir kesim için devam ederken bir başka kesimse oldukça lüks ve gösterişli hayatını sürdürüyor. Arada ciddi bir uçurum var. Özellikle emekli ve düşük maaş alan, hayatını devam ettirmek isteyenlerin durumunu ortaya koyan bir konuşmayı İYİ Partili Yüksel Selçuk Türkoğlu meclis kürsüsünden gerçekleştirdi. Hedefinde AK Parti hükümeti, AK Parti grubu vardı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları gündeme taşıdı. Avrupa'daki emekli maaşlarıyla Türkiye'deki emekli maaşlarını karşılaştırdı. İktidara sert eleştiriler yöneltti. Konuşmasında ayrıca emeklilerin fitreye muhtaç hale getirildiğini savundu ve meclis tatile girmeden ek zam yapılması çağrısında bulundu.
1: Bizi kıskanarak bakan Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin emeklisine bakıyoruz. En düşük emekli maaşı 1700 avrodan başlıyor. Dönüyorsunuz memleketimize, sadakaya muhtaç, sadakaya. Emekliyi fitreye muhtaç hale getiren iktidarın adı işte AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı'dır. Fitrenin 240 lira olduğu Ramazan bayramında 4 kişilik bir aile için 960 lira, bir aylık 2800 lira lazım. Fitre kadar bile emekli maaşı veremediniz. Ne olmasını istiyorsunuz? Emeklinin daha başka ne yapmasını, nasıl yaşamasını öngörüyorsunuz?

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emeklilere dair bir konuşmada Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından yapıldı. Çalışkan, Türkiye'de emekli kalmadı dedi. Aşırı derecede yaşlı olmayan tüm emekliler iş aramak ve çalışmak zorunda ifadelerini kullandı. AK Parti hükümetine yüklenen Çalışkan, 2002 yılında asgari ücret sınırında aldığı emekli maaşını açlık sınırının altına indirdiği ifadelerini kullandı.
1: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada emeklileri konuşuyoruz ama ülkemizde emekli kalmadı. Ne yazık ki ölümü bekleyen aşırı derecede yaşlı olanlar hariç tüm emekliler iş aramak, çalışmak zorunda. Emeklilik dinlenme, huzur haliyken bugün emeklilik sefalet ve muhtaçlık haline geldi. Şurada işin temelini ortaya koymalıyız ki emekli büyüklerimiz bu ülkeye yük değil, aksine yıllarca prim ödemiş, bu ülkeye hizmet etmiş, bugün de alın terlerinin karşılığını bekleyen saygın insanlardır. Ne yazık ki onlarca yıl prim ödeyen insanların bugün geldiği noktada aldığı maaş açlık sınırının bile çok altındadır. Ne yazık ki emeklilerimize başımızın tacı dememiz gerekirken kanayan yaramız olarak görülür hale geldi. Ne yazık ki bugün emeklilerimiz ileri yaşlarda ya inşaatta ameli olarak çalışan, ya bir yerde bekçi olarak duran, ya da sessizce ölümü bekleyen insanlar haline geldi. AK Parti iktidarı 2002 yılında asgari ücret sınırında aldığı emekli maaşlarını bugün açlık sınırının altına çekti. Bu da ne yazık ki ülkemiz açısından son derece vahim bir tablodur. Ve AK Parti adeta lütufta bulunurmuşçasına her 6 ayda bir emekli konusunu tekrar meclis gündemine getiriyor, yuvarlama yapıyor. Bu yuvarlamayla da 16 ile 20 bin arasında maaş alanların her seferinde mağduriyeti biraz daha fazla artıyor. Bir haksızlık var ama o haksızlık her geçen gün devam ediyor. Emekliler intibak yasasının çıkmasını bekliyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, bu bölümde haber turumuzu noktalayacağız. Bir kez daha haber başlıklarını, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktaralım. NATO Genel Sekreteri Rutte, inovasyon konusunda Aselsan'ı örnek gösterdi deniliyor. Kocaeli'de iskeleden düşen iki işçi yaralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı'nı aradı. Telefon görüşmesinde Venezuela'nın yanında olduğunu dile getirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ejderha sıcakları deniliyor, Türkiye'ye yaklaşıyor mu sorusu var. Kamuoyunda ejderha sıcakları olarak anılan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, sistemin merkezinin Türkiye'ye gelmeyeceğini, ancak sıcaklıkların ay sonundan itibaren birkaç derece daha artacağını dile getirmiş değerli dinleyenler. Avrupa'da sıcaklıklar rekor kırarken 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Polonya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 3 ilde akaryakıt kaçakçılığı, İstanbul, Hatay ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda toplam 106.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da devrilen kepçe trafiği felç etti deniliyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den iki takım yer alacak. Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemiye saldırı düzenlendi. NATO zirvesi öncesi operasyonlarda, terör operasyonlarında 103 şüphelinin tutuklandığı haberi yer alıyor. Haber başlıklarımızdı değerli dinleyenler. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan askerimiz şehit oldu deniliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti deniliyor. İçişleri Bakanlığı 2008'de kayıp olarak aranan Naciye Ağa'nın dosyasının yeniden ele alındığını, gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıklamış. Bir başka haberimizin başlığıydı değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Evet, programımızın sonuna geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, değerli dinleyenler. Ve efendim, bugün haftanın son iş gününde okullarımız da artık tatile gidiyor. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz ve idarecilerimiz artık yaz tatiline giriyorlar. Yaz tatilinde tüm öğrencilerimize güzel, keyifli bir tatil diliyoruz. Biz de kısa bir hafta sonu tatiline giriyoruz. 29 Haziran Pazartesi sabahında hafta sonu tatili sonrası tekrar sizlerleyiz, mikrofon başındayız. Mutlu, keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu tatili diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü, yerel domates, biber ve fasulye ata tohumlarını kimliklendirerek Ulusal Gen Bankası'na aktarmak için kapsamlı bir proje yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun 211 noktadan 600 noktaya çıkaracağı hububat alımlarında ilk ödemelerin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD Trump yönetimiyle Türkiye'ye 700 milyon dolarlık 80 adet füzyon jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Satış onayıyla yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretimi için kritik eşik aşılacak. Apple, çevrimiçi mağazasını zamlarla açtı. CEO Tim Cook, yapay zeka nedeniyle maliyetlerin arttığını belirtti. MacBook ve iPad fiyatları ciddi şekilde yükseldi. Yeni zamların da gelebileceği açıklandı, kullanıcılar fiyatları merak ediyor. Bursa Yıldırım'da 21 yaşındaki Songül Ardil işten dönerken 3 kişi tarafından darp edilip kaçırıldı. Şüphelilerin teyzesinin çocukları olduğu belirlendi. Polis genç kadını Yalova'da bulup ailesine teslim etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara zirvesinde savunma sanayisi devrimi ve taahhütlerin önemini vurguladı. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın güvenlik tehditleriyle işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti. Erzincan'da BK eski eşi SK ile yanında bulunan UB'yi pompalı tüfekle öldürdü. Silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. BK daha sonra karakola giderek teslim

0: onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 022. Ziyafet Kebap.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Aktınay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Hande Yener'le yaptık. Mor radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. İzler'le devam ediyoruz. Çok güzel bir cover oldu biliyorsunuz. Kal bu gece. Hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Aşk Veresi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Efendim bakınız. Ay ay ay ay. Yıllarca çalıştınız ettiniz ama zengin olamadınız değil mi? Hiç bunu sordunuz mu arkadaş? Niye zengin olamıyorum ben? Onca çalışıyorum, ediyorum, ne bileyim okuyorum. Üniversiteler bitiriyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bir türlü zengin olamıyorum diye. Hiç sordunuz mu kendinize? İşte bunun sırrı ortaya çıktı. Bak, psikologlara göre zengin olmak için bu iki alışkanlık şart. Sen boşuna çalışıyorsun yıllardır. Hey gidi hey. Efendim, psikologlara göre finansal başarı ve servet birikimi yalnızca gelir düzeyine ya da para yönetimi bilgisine bağlı değil. Yani bence çok önemli yalnız bu. Yani bağlı değil diyoruz ama en önemli etken bu. Neyse bakalım, uzmanlar uzun vadeli zenginleşmek isteyen kişilerin edinmesi gereken iki temel alışkanlığın finansal kararlar üzerinde belirleyici rol oynadığını belirtiyor. Amerikalı psikolog ve yazar Mark Travers yazdığı makalede uzun vadeli finansal başarının yalnızca para yönetimi bilgisine ya da güçlü bir iradeye bağlı olmadığını belirtti. Travers'a göre asıl belirleyici unsur insanların gelecekteki benliklerini nasıl algıladıkları ve kararlarını ne ölçüde uzun vadeli sonuçları dikkate alarak verdikleri diyor. Ya abi, adam asgari ücretle çalışıyor. Uzun vadeli ne düşünebilirsin? Ne kadar düşünebilirsin? Ne kadar uzun vadeli mesela? Uzman yaygın finansal tavsiyelerin genellikle daha fazla kazanmak, daha az harcamak ve erken yatırım yapmak gibi önerilere odaklandığını. Ancak davranışsal araştırmaların finansal başarıda psikolojik alışkanlıkların çok daha önemli bir rol oynadığını ortaya koyduğunu vurguluyor. Tamam, neymiş bunlar? Psikologlara göre finansal açıdan başarılı insanların sahip olduğu ilk önemli alışkanlık anlık tatmini erteleyebilme yeteneği. Nasıl yani? Ancak bu durum yalnızca güçlü bir öz disiplin anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre başarılı kişiler sürekli olarak harcama dürtüsüyle mücadele etmek yerine finansal çevrelerini doğru kararların otomatik olarak alınacağı şekilde düzenliyor. Ya tamam, adam harcamak istiyor, eyvallah de yok. Şimdi olmayınca zaten otomatik olarak harcayamıyor. Hani bu demiş olduğunuz öneri esasında doğal olarak bizde yaşanan bir durum. Adam bir şeyler almak istiyor. Bunu ne diyorsun? Mesela anlık haz olarak görüyorsun. Anlık tatmini erteleyebilme yeteneği diyorsun. Tamam, o an mesela hani adamın cebinde parası olsa alacak. Olmadığı için alamıyor. Yarın da aynı şekilde bu para olmadığı için yarın da alamayacak. Doğal olarak, yani otomatik olarak erteliyor oluyor. Yani bu adamın zengin olması lazım normalde. Ya bu tezden yola çıkacak olursak böyle bir sonuç olması lazım. Bu kapsamda otomatik tasarruf sistemleri ve maaştan doğrudan birikim hesabına yapılan düzenli kesintiler etkili araçlar arasında gösteriliyor. Böylece şimdi burada da mesela maaştan düzenli olarak yatırım hesabına, birikim hesabına para aktarılıyor. Yani birikim demeyelim ona, ek hesaba. Bu ek hesap belasına bulaştıysanız, hele bir de şeyde fazlaysa, nedir o, bakiyede fazlaysa, vay halinize yani. Kredi kartından daha beter. Bence. Hayır, onu kapatırken de bir dert. Eskiden çok dertti mesela. Ben kapatmak istediğim zaman yıllar önce, arkadaş 1000 liradan su getirdik ya. 600 hesabı istemiyorum diyorum. İşte şu vade şöyle böyle, ya istemiyorum işte, o vadeye bulaşmak istemediğim için istemiyorum. Mesela yıllardır ek hesap kullanmam. Yıllardır. Çünkü o ek hesap açıldığı zaman oradaki bakiyeyi görüyorsun, harcıyorsun. Bir şekilde harcıyorsun. Ondan sonra bir daha o ek hesabı öde. Sonrasını tekrar ek hesaptan öde. Böyle bir kısır döngüye giriyorsun. Ne gerek var? Hele bir de dediğim gibi, yani oradaki bakiye yüksekse daha büyük bela. Hani şu an biz daha çok kredi kartlarında çalışıyoruz. Bir de üstüne ek hesaba çalışıyorsun. Neyse, böylece tasarruf etmek sürekli irade gerektiren bir çaba olmaktan çıkıp günlük yaşamın doğal bir parçası haline geliyor demiş. Hani otomatik olarak böyle bir birikim hesabına para aktarılması falan filan. Sistematik düşünme becerisi şart diyor. Sevgili dinleyenler, hazır mısınız? Sistematik düşünce yeteneğini, becerisini anlatacağız size.
Uzmanların dikkat çektiği ikinci alışkanlıksa para konusunda sistematik düşünme becerisi. Çoğu insan bir satın alma ya da yatırım kararını tek başına değerlendirirken, finansal olarak başarılı kişiler her kararı daha büyük bir planın parçası olarak görüyor. Bir harcamanın yalnızca o anki faydasına veya bütçeye uygun olup olmadığına bakmak yerine, bunun uzun vadeli hedefleri nasıl etkileyeceğini hesaplıyor. Valla biz de bunu hesaplamak isteriz de. Bil bakalım ne eksik. Bunu hesaplamak çok zor bir şey değil. Yani günümüzde zorlanıyorsan zaten ChatGPT'ye sor. Sana onun dökümünü yapıversin 2 dakikada. Bu yaklaşım sayesinde satın alma kararları günlük tercihler olmaktan çıkıyor ve kişinin gelecekte ulaşmak istediği finansal hedeflere giden yoldan atılan adımlara dönüşüyor demiş. Yani geleceği bugünün bir parçası olarak görüyorlar. Tamam, biz de geleceği bugünün bir parçası olarak görüyoruz. Bizdeki gelecek anlayışı şey oluyor daha çok, hani yarına nasıl çıkarız? Hani bugünü kurtaralım, bugünü kurtaralım. Bizdeki mantık daha çok böyle oluyor yani. Bugünü kurtaralım, yarına Allah kerim. Durum böyle efendim. Bu alışkanlıkların olması gerekiyor. Neydi? Sistematik düşünme beceriniz olması lazım. Bir de anlık hazları erteleyebilmeniz çok önemli. Yani bir şey alacaksanız onu erteleyin. Yani alamıyorsunuz, onu biliyoruz zaten de. Az önce de söyledik yani, bu bizde otomatik olarak gelişmiş bir durum. Ama yine de oldu ki hani alasınız tuttu. Almayın. Erteleyin. Tabii bir de şöyle de bir şey var şimdi. Günümüz ekonomik durumlarına baktığımız zaman bir şeyi almak istiyorsun, erteliyorsun değil mi? Yandın. Fiyat anında değişiyor. Yani bu arkadaş Amerika'da bunu yazmış da, bizdeki duruma baktığımız zaman bugün bir şey almak istediğinde ve yeterli bütçen varsa eğer onu ertelersen yarın ulaşma şansın azalıyor. Bizde bir de böyle bir şey var yani.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe Müzik.
6: Kesintisiz Türkçe Müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Ture gerek radyonuzdaydı. Bir sen gerek. Efendim bakınız. Hadi şöyle maddiyatla başlayalım, öyle devam edelim. Türkiye'nin en çok kazandıran 5 mesleği denmiş. Bu aralar böyle iş değiştirmek isteyen, sektör değiştirmek isteyen varsa aydınlatmış oldum efendim. Maaşları 500 bin lirayı geçiyor diyor. İyi, güzel, güzel, maşallah. Efendim maaş araştırmaları sonuçlanmış bu yıla ait. Uzmanlık, yüksek sorumluluk ve nitelikli iş gücü gerektiren alanlar zirvede yer alırken bazı pozisyonlarda aylık gelirlerin 500 bin lirayı aştığı ve kazançların milyon liraya kadar ulaştığı belirtiliyor. Futbolcu vardır herhalde burada. Biz de abi futbolcular çok kazanıyor. Hani niye o kadar kazanıyor bazen anlamakta zorlanıyoruz ama tabii çok büyük bir sektör. Çok büyük bir piyasa. Şimdi niye o kadar hani anlamakta zorlanıyoruz derken hani genel olarak sektör çok paralı. Aha, zamanında futbolcu olmak istemiştik ama pantolonların dizleri yırtılıyor diye, ayakkabılar erken parçalanıyor diye. Ah bu aileler. Nelermiş efendim bakınız, hangi meslekler bunlar? İlk sırada pilotluk var mesela. Türkiye'nin en yüksek gelir getiren meslekleri arasında pilotluk ilk sıralarda bulunuyor. Özellikle uluslararası seferlerde görev yapan kaptan pilotlar deneyim düzeyleri ve uçuş saatlerine bağlı olarak oldukça yüksek maaşlar elde edebiliyor. Havacılık sektöründeki büyüme ve nitelikli pilot ihtiyacı da gelir seviyelerini yukarıya taşıyor demiş pilotluk efendim. Uzman doktorlar ve cerrahlar bir diğeri. Sağlık sektörü yüksek kazanç sağlayan meslekler listesindeki güçlü konumunu sürdürüyor. Özel hastanelerde çalışan veya kendi muayenehanesini işleten uzman doktorlarla cerrahlar Türkiye'nin en fazla kazanan meslek grupları arasında yer alıyor. Özellikle beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi ile estetik cerrahi alanlarında görev yapan uzmanların gelirleri dikkat çekiyor. Bak burada çok enteresan bir şey var. Beyin cerrahisi evet çok önemli değil mi baktığımız zaman? Kalp ve damar cerrahisi zaten konuşmaya gerek yok. Diğeri estetik. Hadi zorunlu estetikler eyvallah, onlara sözümüz yok. Zorunlu yapılması gerekenler ama diğer taraftan keyfi yapıldığı zaman... Ah paralar. Bir daha dışarıda hep aynı model burun, aynı model dudak, aynı model... Neyse görüyoruz sürekli yani. Efendim bir diğer grup yazılım mühendisliği ve yapay zeka uzmanlığı demiş mesela. Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm yatırımları yazılım mühendisleriyle yapay zeka uzmanlarını en çok kazanan profesyoneller arasında taşıdı. Özellikle uluslararası şirketlere uzaktan hizmet veren uzmanlar döviz bazlı gelir avantajı sayesinde çok daha yüksek kazanç elde edebiliyor. Hem döviz bazlı hem de saat üzerine çalışıyor mesela. Saatin belli bir rakam var. İşte saat şu kadar diye. Çok iyi kazananlar var yani. CEO ve üst düzey yöneticiler demiş. Evet onları biliyoruz. Bak uzak yol gemi kaptanları mesela. Uluslararası deniz taşımacılığında görev yapan uzak yol gemi kaptanları da yüksek maaşlarıyla dikkat çekiyor. Uzun süreli seferler ve döviz bazlı gelir sistemi sayesinde kaptanlar Türkiye'nin en yüksek kazanç sağlayan meslek grupları arasında gösteriliyor. Ama çok zor bu da be. Baktığımız zaman yani gidiyorsun abi aylarca yoksun ya. Hani o bir yaşam biçimi artık senin için. Yani denizde bir yaşam oluyor yani orada. Hani sabah gidip akşam dönme olayı yok. Hani yakın mesafede çalışıyorsan olur da zaten onlar da o kadar kazanmıyor. Uluslararası çıktığın zaman yola aylarca yani. Bu meslekler neden daha çok kazandırıyor demiş efendim. Uzmanlara göre yüksek gelir sağlayan mesleklerin ortak özellikleri arasında uzun eğitim süreci, yüksek sorumluluk, ileri düzey uzmanlık gereksinimi ve nitelikli personel eksikliği bulunuyor. Özellikle sağlık, teknoloji ve havacılık sektörlerinde yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyaç arttıkça maaş seviyeleri de yükselmeye devam ediyor. Rekabet de var işin içinde. Evet, veriler uzmanlık gerektiren alanlarda kariyer yapan çalışanların gelir avantajını koruduğunu gösterirken gelecekte de teknoloji ve sağlık odaklı mesleklerin ön plana çıkması bekleniyor denmiş. Şu an kariyer yolculuğuna başlamamış olan gençler. Henüz daha gelecekte acaba ne iş yapayım diye düşünüyorsanız al. Biz sana listeyi saydık. Bundan sonrası sende. Top sende artık.

Radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütenahi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, 30 milyon kişiye aynı anda gönderilen mesaj. Brezilya'da. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Brezilya'da devletin resmi acil durum sistemini ele geçiren hackerlar. Bunlara ıslak odunla dalacağım, ben sana söyleyeyim. Hani nezaket falan, o da bir yere kadar. Bak, gece yarısı 30 milyon kişinin telefonuna uzaylı saldırısı başladı mesajı gönderdi. Düşünün, gece uyuyorsunuz. Saat 3 olmuş neyse. Telefonunuza bir mesaj bildirim sesi geliyor, uyanıyorsunuz. Bakıyorsunuz mesaj devletten. Sistemden işte, e-devletten falan filan, neyse artık. Gibi de bak, alarm bir de yani. Telefonların sessiz modunu bile delip yüksek sesle uluyan sahte mesajlar sonrası zaman zaman tatbikatlar yapılır, bilirsiniz. Hükümet ulusal alarm sistemini kapatarak federal polisi devreye soktu. Teknolojiyi de işte, bize bir de bu tarafları da var. Brezilya, dünya siber güvenlik tarihine geçecek ve milyonlarca insanı yataklarından fırlatan sıra dışı bir gece yarısı kabusu yaşadı. Ülke genelinde milyonlarca vatandaşın cep telefonuna resmi acil durum kanallarından uzaylı istilası başladı mesajları gönderildi. Düşünüyorum bir anda öyle de, o korkuyu, o paniği bir düşünün efendim, hayal edin. Gece böyle telefonun uyarı sistemi ötmeye başlıyor devlet tarafından işte, nedir. Sonrasında mesajı okuyorsunuz, uzaylı istilası başladı. Ülkede büyük panik ve kaos dalgasına yol açan siber saldırı sonrası hükümet acil kodla toplandı ve ulusal alarm sistemini tamamen kapatmak zorunda kaldı. Bunun artık yetkilileri, metkilileri, kimler varsa sorumluları şimdi canını okuyorlardır ha. Hani nasıl böyle bir açık bıraktınız? Nasıl hackerlar ele geçirdi? Siz ne yapıyorsunuz? Uyuyor musunuz? Brezilya'nın prestijli haber portalı. Ve bu Agencia Brasil tarafından duyurulan olayın detayları siber savaşın ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne seriyor. Gece yarısı sivil savunma tarafından yönetilen devletin resmi acil durum uyarı sistemi. Bizde de var. Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Hackerlar sistem üzerinden vatandaşların telefonlarına en az 10 farklı sahte senaryo gönderdi. Heriflerin canı sıkılmış. Bütün gece ülkeye sarmışlar. Bak, en şok edici mesaj bu efendim. Milyonlarca kişinin ekranında doğrudan "Dikkat, uzaylı saldırısı. İnsanlar geldik" ifadesi belirdi. Ha, şey gibi yapmışlar bunları. "İnsanlar geldik." Hani şey, sistemi uzaylılar ele geçirdi. Diğer mesaj kasırga tehditleri mesela. Bazı varyasyonlarda ise aniden ortaya çıkan hayali kasırgalarla halk açıkça korkutuldu. Gizemli kelimeler var mesela. Birçok telefonda ise siber saldırganların sisteme enjekte ettiği ve açıklaması zor olan insan düşmanlığı kelimesi kendiliğinden belirdi denmiş. Olayı asıl kabusa çeviren detay ise mesajların en yüksek düzeyde acil uyarı protokolüyle gönderilmesi oldu. Bu protokol telefon sessiz modda olsa bile bunu otomatik olarak yok sayıyor ve cihazdan son derece yüksek sesli, ürkütücü bir uluma sesi çıkarıyor. Of. Nasıl korkulur ama? Normal şartlarda sadece dev sel felaketleri, büyük toprak kaymaları veya nükleer tehditlerde kullanılan bu sistem gece yarısı 30 milyon insanı sokağa döktü. Efendim 8 bölge etkilenmiş. Latin Amerika tarihinin en tehlikeli siber saldırısı denmiş. Şimdi bu evet Brezilyalıların başına geldi ama bu bizim başımıza gelmeyecek anlamına gelmiyor. Ya da diğer ülkelerin başına gelmeyecek anlamına gelmiyor. Muhtemelen hackerlar zaten sürekli çalışıyor bununla ilgili. Ve tabii ki bu sistemden sorumlu insanlar da yani onlar için yani devlet de çalışıyor. Artık evet bir siber saldırı durumu var günümüzde. Yani bak Amerika-İsrail-İran savaşında da gördük mesela. Artık bir meydan savaşı durumu yok. Sürekli böyle füzeyle devam eden bir savaş vardı. Ara ara uçaklar gördük.
İşte insansız hava araçları gördük. İHA'lar, SİHA'lar, onları gördük. Hani böyle bir meydan muharebesi falan yok yani. Bu savaş, yeni savaş türünün ilk örneği diyebiliriz. Daha gelişmişi var bir de. Bunun işte tamamıyla siber saldırı üzerinde. Nedir? Senin sistemini alt üst etmek. Senin iletişim ağını darmaduman etmek. Bir sürü var bunlarda yapılabilecek. Sağlık sistemini mesela canını okumak gibi. Bunlara karşı da devletler artık muazzam bir savaş veriyor. Hem savunma alanında hem de işte böyle hackerlara karşı. Aman efendim, bir açık verdiğin zaman al en basitinden gecenin bir yarısı böyle mesaj gönderiyorlar bir daha.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Mahmut Uçakcan.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını ve yapılan araştırmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket'le Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

Kanalda radyonuzdaydı. Namusen Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz ve tabii ki radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Şimdi Mehmet Erdem radyonuzda. Hara.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, yurdumdan insan manzaraları Hatay'da hayrete düşüren anlardanmış. Rahat tavırları pes dedirtti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk getirdi. Durgunluk verdi. Suç makinesi çıkan... tamam, tecrübeli işte, suç makinesi diyorsun. Çok rahat, çok profesyonel yani. Daha... ya ne bekliyorsun sen ondan yani? Efendim, Reyhanlı Yeni Mahalle Ahmet Uyan Caddesi üzerinde meydana geliyor. Olay, mahallede yaşayan vatandaşa ait motosiklet gece saatlerinde çalındı. Sokak ortasında da bırak... gerçi şimdi adam mecbur kalırsa ne yapacak yani? Ama yine de bırakmayın kardeşim. Gece saatlerinde evin önüne gelen şüpheli şahsın motosikleti ittirerek çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören vatandaş durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahsın 54 suç kaydı olan, hey maşallah. Adam genel olarak suçta. Hani boş vakitlerinde sürekli bir hırsızlık yapıyor. 54 suç kaydı nedir abi? Yılda iki defa yapsan. Bak bir de bunlar hani bilinenler yani, bilinen, kayıtlı olan suç kayıtları. Hani şey, yakalanmış oldukları. Bir de mesela bunun dışında bilim, oho, 39 yaşındaki A.I. olduğu tespit edildi. Tabii şimdi 54 suç kaydı olup da dışarıda olması da, o da apayrı bir şey o. Yani adam bildiğin suç makinesi değil, suç fabrikası. Seri üretimde yani, seri halde suç işliyor adam ya dışarıda. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış efendim. İyi, geçmiş olsun bari. Bilmiyorum, motorun durumu herhalde motorda bulunmuştur umarız. Gerçi bu da şey, motosiklet derken bu şeylerdenmiş. Yani niye eve soktun dedik ya. Ne deniyor bunlara? Pırpır gibi var ya böyle. Üç tekerlekli falan, büyük hani kasalı. Onlardan bu. Tamam, bunu hani evine sokamaz. Ama ne olursa olsun artık güvenliği çok daha fazla artırmak gerekiyor. Hani nasıl olacak, nasıl... gerçi hoş, motosiklete gelene kadar adamlar arabaları çatır çatır çalıyor yani. O birden düşününce bunu çalması hiç zor bile değil. İttire ittire götürmüşler işte.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Mahmut Uçakcan.

Asya hem sana hem bana radyonuzdaydı. Efendim böyle enteresan ritüelleriniz var mıdır? Sürekli tekrar ettiğiniz. Bakın dünyanın en sabah garip ritüelleri demiş efendim. Bazıları güne tuzlu çayla, bazıları o sesle başlıyor diyor. Biz direkt böyle bela okuyarak. Bu ne arkadaş, yine mi sabah oldu ya? Bizim ritüeller daha çok böyle maalesef. Güne nasıl başladığınız günün geri kalanını da etkileyebilir. Etkiliyor, doğru. Ancak dünyanın farklı köşelerinde yaşayan insanların sabah rutinleri birbirinden oldukça farklı denmiş. Kimileri güne buz gibi suya girerek başlıyor. Kimileri ise ilk saatlerini tamamen sessizlik içinde geçiriyor. Biz önce bir bakışmayla geçiriyoruz. Ama duvarla. Böyle kalkıyorsun, böyle bakıyorsun. Anlamsızca bakıyorsun. Sen duvara, duvar sana. Hani psikologların dediği gibi, yani duvarla konuşmanızda sıkıntı yok. O sırada duvarla belki sessizce iletişime geçiyoruz veya konuşuyoruz. Bizim duvarla konuşmamızda sorun yok da duvar buna cevap veriyorsa problem var. Kimler neler yapıyor mesela bakalım. Japonlar efendim sabah radyosu eşliğinde toplu egzersiz. Bak adamlar ne güzel radyo açmışlar. Hey yavrum hey. Japonya'da onlarca yıldır sürdürülen Radyo Taiso geleneği kapsamında insanlar sabah saatlerinde radyodan yayınlanan kısa egzersiz programlarına katılıyor. Radyodan yayınlanan kısa egzersiz, şey mi diyor programcı? Evet, şimdi bacak gerdirmeye başlıyoruz. Uzat, sağ bacağı yukarı doğru çekiyoruz. Özellikle yaşlılar ve çalışanlar için güne enerjik başlamanın önemli bir yolu olarak görülüyor denmiş. Finlandiya'ya geldiğimiz zaman sabahın ilk saatlerinde soğuk suya giriyorlar. O yani evet, oraları zaten soğuk. Finlandiya'da bazı insanlar güne göl ya da denizde kısa bir yüzmeyle başlıyor. Bence çok mantıklı, çok güzel. Kışın buz kırılarak yapılan bu gelenek, bu mantıksız. Yazın iyi de kışın. Vücudu canlandırdığı ve zihni açtığı düşüncesiyle uygulanıyor demiş. Biz buzu kırıp girsek öyle kalırız. Yani direkt böyle kütle olarak çıkarız yani. Böyle suya atlarsın, işte ellerini falan çıkar, yukarı çıkarsın ya. Biz suya atladığımız pozisyonda suyun üstüne çıkarız, kıpırdamadın ama. Tibet'te güne tuzlu tereyağlı çayla başlıyor efendim. Onu da ne bileyim. Tibet'te kahvaltının vazgeçilmesi tereyağlı ve tuzla hazırlanan özel bir çay. Yüksek rakımda yaşayan insanlar için bu içecek hem enerji veriyor hem de soğuk havaya karşı koruma sağlıyor demiş. Çin'de efendim parklarda toplu tai chi. Çin'in birçok şehrinde insanlar sabahın erken saatlerinde parklarda bir araya geliyor. Yavaş ve kontrollü hareketlerden oluşan tai chi egzersizleri hem fiziksel hem de zihinsel denge için yapılıyor denmiş. Ve İsveç'e baktığımız zaman sabah açık havada kahve molası. Bak bunlar biraz daha bize yakın. İsveç'te fika kültürü günün her saatinde uygulanabilse de bazı kişiler sabah kahvelerini mutlaka açık havada içiyor. Bu kısa mola güne daha huzurlu başlamanın bir yolu olarak görülüyor denmiş. Etiyopya'da kahve töreniyle uyanıyor. Törenle mi? Bizi alarmla. Kahvenin ana vatanı kabul edilen Etiyopya'da sabah kahvesi sıradan bir içecek değil. Kahve çekirdekleri kavruluyor, öğütülüyor ve geleneksel bir tören eşliğinde servis ediliyor. Abi buna zaman yok. Siz ne ara buna zaman buluyorsunuz ya? Kahveyi kavuruyorsun, öğütüyorsun, ondan sonra kahve yapıyorsun falan filan. Biz bunu yapmaya kalksak öğlen olur. Ya bu insanlar hiç çalışmıyor? Hindistan'da efendim gün doğmadan yoga denmiş mesela. Güney Kore'de sessiz sabahlar. Bakalım Güney Koreliler ne yapıyor? Günün ilk saatlerinde mümkün olduğunca az konuşarak başlıyorlar güne. Bu da bize yakın. Biz de böyle duvara bakarak başlıyoruz yani konuşmadan. Bu alışkanlığın gün boyunca daha sakin ve odaklanmış kalmaya yardımcı olduğu düşünülüyor denmiş. İzlanda'da ise gün ışığı yoksa özel lambalar var diyor. Onları da garibim. Kış aylarında gün ışığının çok az olduğu İzlanda'da bazı kişiler özel ışık terapisi lambaları kullanıyor. Bunu biz de yapabiliriz. Kışın tamam bizde gün ışığı var ama o çok geç geliyor. Yani güneşin doğuşu öğleni buluyor. Hal böyle olunca bak bunu biz de yapabiliriz mesela. Bu yöntem karanlık günlerde enerjik hissetmeye yardımcı oluyor demiş. Işık terapisi lambaları efendim. Bakalım internete varsa. Brezilyalılar da güne meyveyle başlıyorlarmış efendim. Bunlar dünyanın çeşitli yerlerinde sabah ritüelleri. Dediğimiz gibi onlar da öyle. Biz de yani pek bir şey yok. Biz daha çok sabah paldır küldür güne başlayanlardınız efendim. Çünkü vakit yok yani. Biz de sabah ritüelleri daha çok işte ne bileyim servise binenler varsa servis beklerken. Ondan sonra otobüs duraklarında mesela ritüel oluyor.
Bizde durum daha çok böyle.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi biraz eskilere götüreceğim sizleri. 90'lara götüreceğim ama sonrasında tekrardan geri geleceğiz tabii ki. Nazan Öncel, Özgür Çiçek.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

radyonuzdaydı. Efendim evet, sıcak bir yaz geçireceğiz, bunu biliyoruz. Avrupa'da ziller çalıyor, sarı alarmlar, kırmızı alarmlar. Tarihler az çok belli, artık sıcaklık artmaya başladı. Temmuz'da daha da artacak, Temmuz sonu, Ağustos falan filan. Rekorları görebileceğiz, durum böyle. Şimdi Londra'da efendim düzenlenmesi planlanan bir etkinlik. Ondan bahsedeceğiz. Aşırı sıcaklıkla mücadele etkinliği. Nedir? Muhtemelen herhalde bilinçlendirme üzerine olacaktır. Falan filan.

0: sıcak yüzünden iptal edildi. Abi biz bir şey yaptık. Aşırı sıcakla ilgili bir etkinlik yapacaktık ama biz vazgeçtik. Niye? Çok sıcak ya. Ben böyle sıcak görmedim. Londra'da düzenlenmesi planlanan bir etkinlik bu. Aşırı sıcaklık. Dünya genelinde yönetişimi geliştirme ve eylemi güçlendirme adlı etkinlik. Ülkede etkisini hissettiren aşırı sıcaklar yüzünden iptal edildi.
1: Kışın yaparız biz bunu. Daha iyi olur kışın.
0: Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu tarafından yapılan açıklamada Londra İklim Eylemi Haftası çerçevesinde okulun kütüphanesinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan kırmızı kodlu aşırı sıcaklık uyarısının ardından iptal edildiği duyuruldu. Abi klima falan yok mu kütüphanede ya? Etkinlikte küresel ölçekte aşırı sıcaklıkların yönetimin iyileştirilmesinin kritik önemi ele alınacak. Ve bu alandaki temel zorluklar ve fırsatlarsa uzmanlar tarafından değerlendirilecekti. İngiltere'de hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava dalgası son 3 gün içinde şiddetini arttırdı. Artan sıcaklıklar nedeniyle Salı gününe itibaren birçok metro ve tren seferinde iptaller ve geniş çaplı aksamalar yaşanırken yetkililer zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Bunu hep zaten biliyoruz, bu uyarılar bizde de oluyor. Nedir, 65 yaş üstü vatandaşlar olsun, keza işte hamile kadınlar olsun, çocuklar olsun, kronik rahatsızlığı olanlara falan hani çıkılmaması önerilir. Çıkmamaları gerekiyor zaten. Yapılan açıklamada sıcaklıkların İngiltere'nin birçok bölgesinde, tamam detayları girmişler sıcaklık detaylarına ama enteresan olmuş. Efendim aşırı sıcaklıkla mücadele için toplanıyoruz. Ne zaman? Yarın. Ne oldu? Erteledik. Niye abi? Çok sıcak. Biz bunu kışın ocak gibi yaparız. Daha iyi olur. Şimdilik hoşçakalın deyip kapatıyorlar programı.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Hayrullah fe hasmuhu fil darayni Allah. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri vehlül ukdeten min lisani yefkahu gavli. Sübhaneke la ilme lena İlla ma allamtana innaka entet tevvabur rahim ve ma tevfiqi illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Kale Allahu Teala fil Kur'anil Kerim, Bismillahirrahmanirrahim, ya eyyuhellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Sadakallahu'l-Azim. Muhterem kardeşlerim, mübarek cuma günümüzdeyiz. Cumamız hayırlı olsun. Kılacağımız namaz nasip olsun. Sevabını Cenab-ı Allah kat kat bizlere bahşeylesin. İşimizi gücümüzü bırakıp camimize geldik. Gelmemiz gerekiyor çünkü Rabbimiz cuma günü cuma için çağrıldığınız zaman koşun diyor, koşturun diyor camilere. Biz de bunu bildiğimiz için camilerimize geldik. Bir de şunu unutmayalım. Cumaya erken gelmenin çok sevabı var değerli müminler. Şu caminin kapısında görevli melekler ilk giren kişiyi yazıyormuş. Hadis-i şerif, cuma namazına camiye ilk giren kişinin kazandığı sevap, bir dinleyelim. Bir deveyi tasadduk etmiş kadar sevap alır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir deve, yok gerçi Tokat'ta, 100.000 liradan aşağı değil. Cuma'ya erken gelmenin sevabı. Birinci kişinin hakkı mı? Her yerde soruyorum ben. Hangimiz erken geldi diye cemaatimize. 3 kişi oluyor camide. İlk ben geldim diyor biri. Deveyi kaptım diyorum ona. Son giren kişi cumaya şu caminin kapısından alacağı sevap bir yumurta. 10 lira. 100 bin lira 10 liraya düştü. Cuma'yı kıldı, sevabını aldı ayrı. Bu cumaya erken gelme, bu da ayrı bir bölüm. Bunu da unutmayalım. Erken gelelim, dünyanın işi bitmiyor, parası bitmiyor, pulu bitmiyor. Kasayı, keseyi kapat, camiye koş. Yapacağımız iş bu. Evet, muhterem müminler, bu cumaki sohbetimizin konusu yaz Kur'an kurslarımız ve de Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eğitime, terbiyeye vermiş olduğu önemi değerli kardeşlerim izah etmeye çalışacağız. Gücümüz yettiğince

Başta okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Ne güzel bir sıfat bu. Çok şükür Allah'ım. Rabbimizin mümin kullarıyız. Mümin ne? İnanan, iman eden, Allah'a inanan peygamberine amentü. Bu enfüseküm. Kendinizi koruyun. Nasıl bir uyarı gelecek bakalım. Kendinizi koruyun. Başka? Ve ehliküm. Ailenizi koruyun. Bizim de iş bitmiyor. Hadi kendimizi koruduk. Hanım, oğlan, kız, oğlanlar, kızlar, damatlar, gelinler, torunlar, bu kelimenin işine giriyor. Bu kelimenin işine giriyor. Aman gelin ne hali varsa görsün. Damat namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Kendi bilir. Öyle şeyler yok. Babadan soruluyor. Sorulacak ileride. Bu ayeti kerime buraya işaret ediyor. Neden koruyalım? Naran. Ateşten koruyun kendinizi, çoluk çocuğumuzu. Cehennem. Ateş cehennem. Yani eğitime giriyor.

değil mi? Bunlar yani maneviyat. Bu tarafa da bakacağız değerli müminler. Her gün salaya veriliyor. Salaya gideceğiz evet. Ve bu duhennâsü vel hicâra. Bu ateşin yakıtı insanlar ve taştır. Taşlardır. İnsan, taş, cehennemin yakıtı. Odun modun yok. Bir de şöyle derler. Herkes ateşini kendi götürür. Bu da bir yerde doğru. Yaptığı amellerle oluyor. Yaptığımız amellerle oluyor. Yaptığımız ameller bizi cehenneme götürüyor. Rabbimiz hepimizi esirgesin, muhafaza eylesin. Bundan sonraki kısmı ayet-i kerimenin cehennemden ufacık bir görüntü veriyor, haber veriyor. Nasıl bir yermiş cehennem değerli kardeşlerim? Rabbimiz cümlemizi uzak eylesin. Aleyhe cehennemin üzerinde vardır. Mevcuttur. Cehennemde mevcuttur. Ne mevcuttur? Melaiketun. Melekler. Cehennemdeki tüm görevliler meleklerden. Başka yerde ayet-i kerime var. İnsan falan yok. İnsan, günahkar insan var. Yoksa görevliler hepsi meleklerden. Meleklerin ne işi var cehennemde hocam? Görevli. Melek demek Allah'ın askerleri, memurları. Bu melekler nasıl melekler ama? Tarifi şu. Gılazun şidadun. İri gövdeli, şer tabiatlı melekler vardır. Gördünüz mü cehennem meleklerini? Duran merhamet yok bunlarda. Merhamet yok, yok. Ağlamak, sızlamak. Ya beni buradan al, çok sıcak, yanıyorum, tutuştum. Daha serin bir yer yok mu? Daha hafif bir yer yok mu? Beni oraya alsan desek para etmiyor. Şer tabiatlı. Dediği dedik. Çünkü onlar da Allah'ın kulu. Allah vermiş onlara o görevi. Kimseye acımayacaksınız diyor Allah. Niye acısın? Acımıyorlar işte. Allah'ın emri. Acıyamaz. Çünkü bunlar kendilerine acımamışlar dünyada. Kendi düşen ağlamaz. Hatırlayalım bu ayet, atasözlerini. Günahtan günaha koşmuş. Buna Allah nasıl acısın? Melekler niye acısın? İşlemediği günah kalmamış. Allah'a karşı gelmiş. Bu da mı cennete girsin? Giremez. La ya'sunallâhe mâ emerahum. Bu melekler Allah'a karşı gelmezler. Asla karşı gelmezler. Melek Allah'a karşı gelir mi? Gelmiyor. İnsanoğlu biz geliyoruz. Ve yef'alûne mâ yu'merûn. Ve ne emredilmişse onu yaparlar. Melek. Cehennem melekleri. Bu kadar. Cehennemi azıcık bir tanımış olduk. Orada meleklerin görevli olduğunu tanımış olduk. O halde amellerimize değerli kardeşlerim şu can tenden çıkmadan

kulluğumuzu artıralım. Yanlışları bırakalım. Allah'a karşı gelmeyi bırakalım. Bu yol yol değil. Evet, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki, ehlinize hayır öğretin, onları terbiye edin. Hayır öğretin, terbiye edin, yetiştirin diyor. Kasani, İmam-ı Kasani, azaptan korunacak ehil kelimesini şöyle tarif ediyor. Ehil, insanın ailesidir. Başta söylediğim gibi, eşimiz, bizim namaz kıldığımız gibi, o da namaz kılmalı. Oğlumuz, namaz kılmalı. Kızımız, namaz kılmalı. Babamız, namaz kılmalı. Annemiz kılmalı. Oruç tutulmalı. Beş vakit namaz kılınmalı. Allah'ın bütün emirleri, değerli kardeşler. Bunlar mühim şeyler. İhmal etmeyelim. Şu dünyanın tozu toprağı içinde koştururken maneviyatı ihmal etmiyoruz. Ey kulum, filan tarih Cuma'ya gitmedin. Niye gitmedin? Her şey yazılıyor. Melekler. Ya Rabbi, işler çok yoğundu. Müşteri yoğundu. Dükkanı kapatamadım. Mazeret değil. Ya Rabbi, harmandaydım. En ateşli yerindeydi. Tarla. İçer döveri bırakamadım. Pancardaydım, hayvan otlatıyordum. Hiçbiri mazeret değil. Ne deydin, yapmayaydın? Ne getirdin o pancardan? O buğdaydan ne getirdin hani? O dükkana giren müşterilerden para nerede? Hiçbir şey yok. Ne altın var, ne gümüş var. Hepsi burada kalmış. Biz de onun peşinde koşmuşuz. Götüremeyeceğimiz paranın, götüremediğimiz paraların, ne derler, kefenin cebi yok, onun için deniyor. Evet, değerli kardeşlerim, maneviyatımızı gözden geçirelim. Şu hadis-i şerif de çok meşhurdur, değerli müminler. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, hepiniz muhafızsınız. Muhafız, koruyucu demek. Hani muhafız alayı derler. Büyük, devlet büyüklerimizi koruyor yani. Hepiniz muhafızsınız, hepiniz kendinizden sorumlusunuz. Hadis-i şerif. Unutmayalım bu Cuma'da. Camiden çıkınca da unutmayalım. Hepimiz kendimizden sorumluymuşuz. Açıklıyor bunu. Emir, idareci insanlar üzerine muhafızdır. Emri altındakilerden sorumludur. İki, erkek aile fertleri üzerinde bir muhafızdır. Biz evin reisi, hadis-i şerif, onlardan sorumludur. Gördünüz mü? Sorumlu. Onun için Allah yakamızdan tutacak. Aile reisi, erkek, baba, aile fertleri üzerinde muhafızdır, onlardan sorumludur. Çoluk çocuğumuza dinlerini öğretmek zorundayız buna göre. Görevimiz. Bak, tatil geldi. Çocuklar tatile girdi. Hadi oğlum camiye. Hadi kızım Kur'an kursuna. Denecek zamandayız. Yoksa yakamızdan tutulacak.
görevimizi yapalım. Yapalım. Ya çocuk istemedi ya Rabbi, gitmedi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok maalesef. Gidilecek. Öğrenilecek. Devam ediyor. Kadın kocasının evi ve çocuğu üzerinde muhafızdır. Onlardan sorumludur. Sıra hanımlara geldi. Kimseye kurtuluş yok. Hanımlar kocasının evi üzerinde muhafızdır. Evi gözetleyecek hanım biz yokken eşyalara, şuna buna zarar gelmeyecek. Musluğu açık bırakmayacak. Camı açık bırakıp camı kırmayacak. Niye? Kocasının parası. Kırmayacak, dökmeyecek, dikkat edecek. Kapının önüne minder koyacak. Hava fırtına var. Kapı şak etti, cam indi aşağı. Kim sorumlu? Hanımlar sorumlu. Taktırız bir cam da. Olmaz ya. Takılır da ne olsun? 1000 lira gitti kafadan. Kapının önüne bir şey koymamaktan. Para kolay mı kazanılıyor? Olmaz. Evin reisine olmaz. Adamın canı çıkıyor akşama kadar. Direksiyon sallıyor. Erzurum'da. Koru kardeşim malını. Hanımlar. Adamcağızın malını. Gecesi yok. Öncesi yok. Değil mi? Dikkat ediniz. Hepiniz muhafızsınız. Hadis-i şerif böyle bitiyor. Hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Kestirdi adam. Peygamber Efendimiz. Hepimiz evimizden sorumluyuz değerli kardeşler. Aman bu işi becerelim. Ne yapıp edip becereceğiz? Dünya mutluluğu için, ahiret mutluluğu için bu hepimizin görevidir. Huzur bulmak için görevidir. Yani ağırdan almayalım. Ağırdan almayalım. Çocuklarımıza çamur gibidir çocuklar. Ne şekil verirsen çamur. Değil mi? Al eline bir çamur. Sık et. Düz yap, genişlet. Her şekli alır. Onun için hafife almayalım. Çubuk yaş iken eğilir. Atasözü, 3 kelime. Kitap dolusu mana var. Çubuk yaş iken eğilir. Peki kuru iken ne olur? Ne olur hacı amca? Kırılır. Çubuk kuruyunca bükmek istersen kırılır. Çatlar. Çocuk 17 yaşına gelmiş. Bükmeye kalkışırsan kırarsın. Bu iş 5 yaşında olacaktı. 7 yaşında olacaktı. 10 sene geçmiş. Çubuk kurumuş. Şekil almıyor. Çatlıyor. Oğlan itiraz ediyor. Olmaz diyor. Yapmıyor. Kim suçlu? Baba suçlu. Anne suçlu. Bu işi ağırdan almışlar. Ağırdan almanın faturası acı olur. Bize üzüntü yaşatır çocuklarımız. Yap dediğimiz işleri yapmadıkça huzurumuz kaçar. Sinirlerimiz bozulur. Strese gireriz. Ne oluyor bu oğlana ya? Ne olmuş bu kıza ya? Bu böyle değildi falan. Bir şey olmadı. Zaman. Zaman aleyhte ilerledi. Biz iyi bakmadığımız için çocuk yerinde durmuyor ki. Her gün büyüyor. Her gün büyüyor.
ahiret işlerini ağırdan almayalım. Dükkana bir saat geç gidelim ama çoluk çocuğum eğitimini günlük aksatmayalım. Oğlum namazını kıldın mı? Oğlum orucunu tut, Ramazan. Sahura kaldıracağız. Çocuksa da kaldıracağız. Alışsın diye. Öğlen acıkınca yesin. Zararı yok. Sahuru bilsin. Unutmuyor bunlar onlar. Babam kaldırdı diyor, kaldırırdı diyor. Annem uyandırırdı diyor. Bunlar zamanla kendi yapıyor otomatik. Alışmayınca, görmeyince ne yapsın çocuk? Evet. 7 yaşında namaza alıştırın diyor dinimiz çocukları. Yani okul çağı. İlkokul 1, namaz. Şu yanlış. Daha küçük. İleride kılar. Türkiye'de bu anlayış var. İleride kılacağını nereden biliyorum? %99 kılmaz. Çubuk yaşıken eğilir. Niye söylüyoruz? Çocuk 7 yaşında. Çubuk yaş. Niye bükmüyorsun? Niye eğmiyoruz? Allah'ın yoluna getirmiyoruz o çubuğu. Gelecek yoksa. Şöyle bir çeksen gelecek. Hareket yok. Olmadı. Kaybediyoruz. İleride kılar. İleride tutar. Kafası yanlış. Aman değerli müminler. Buna dikkat edelim. Yani yarın ölüp gideceğiz. Ölüm hak. Şu camiyi kim dolduracak? Biz 3, 5, 10 yıla, 20 yıla gideceğiz. Şu Ali Paşa Camisi'ni, Tokat'ımızdaki bunca cami, bizden sonra şu kapılardan içeri kim girecek? Bizim çocuklar girecek. Ama hangi çocuklar? Yazın camiye gelen çocuklar. Öbürleri değil. Şu Paşa Camisi'nin önünden geçip giderler hep. Bir dönüp bakmazlar. Neresi burası? Ama camiye yolladığım çocuklar, burası bizim Ali Paşa camimiz. Yazın giderdik. Hocamız Allah rahmet eylesin. Babama da Allah rahmet eylesin. Beni yollardı. Dinimi, diyanetimi öğretti. Doğruyu yanlışı bu camide öğrendi. Diyecekler. Buna mecburuz. Bu caminin kapanmaması için mecburuz. Yoksa şu caminin kapısına kilit vurulur. 20 sene sonra ya. Niye? Namaz kılanlar ölmüş. Geriye çocuklar kalmış. Onlar da dini bilmiyor. Camiye gelen yok. Bu kadar. Hepimiz, bakın camide oturuyoruz. Vekillerimizi hazırlayalım. Çocuklarımız bizim vekiller. Biz ölünce onlar devam edecekler buraya. Babamın gittiği cami derler. Evet, o açıdan değerli kardeşlerim önemli. Bir de çocuklarımıza iyi örnek olalım. Yani yanlış bir şey yapıyoruz. Çocuğumuza oğlum yapma. Yalan konuşuyoruz, örnek. Oğlum yalan konuşma sakın. Okula giderken tembihliyoruz. Baba sen yalan konuşuyorsun. Geçen yakaladım. Dese çocuk ne yapacağız? Oluyor mu oluyor? Çocuk da yalan söyler. Bizim lafımıza bakmaz. İşimize bakar. Sen söyle dur akşama kadar. Ama biz de yalancıysak para etmez. Çocukla yalan konuşuyor. Üzüm üzüme baka baka kararıyor. Onun için kötü bir şeyi önce biz kendimiz yapmayalım. Örnek olalım. Yapalım.
annem de yapmıyor. Deyince bizim nasihatimiz tutar, uygulanır. Evet, yani bunlar mühim şeyler. Evet, değerli kardeşlerim. Sahabenin büyüklerinden ziyareti nasip olsun. Medine'de yatıyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh duymuşuzdur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ahlaklı bir insandı diyor. Beni bir gün bir işe gönderdi. 10 sene yanında kalmış Peygamber Efendimiz. Çocukluğu 10 yıl Peygamber Efendimiz'e hizmetle geçmiş. Enes İbni Malik. Namazdan sonra internetten okuyalım. Beni bir gün bir işe gönderdi. Gönlümden gönderdiği yere gitmek istediğim halde gitmem dedim. Dışarı çıktım. Çocukluk. Sokakta oynayan çocukların yanına uğradım. Bir de baktım ki Peygamber Efendimiz omuzumdan tuttu. Çocukların oyununa dalmış. Kendi de çocuk olduğunda. O işi unutmuş. Küçük Enes, söylediğim yere gittin mi dedi Peygamberimiz. Gideceğim ya Resulallah dedim. Ve gittim diyor. Bakın. Peygamber Efendimiz azarlamadı. Çocuktur diye. Bak, nerede kaldın? Akşam oldu. Oyuna dalmışsın. Benim dediğim iş kalmış. Ne yaramaz çocuksun sen. Git annen babanın evine. Demedi. Azarlamadı. Gönlünü kırmadı. Gülümsedi. Bakın. Bu çocuklarımıza böyle yaklaşalım. Onları tartaklamayalım. Çocuktur işte. Hani bir çocuğun kuşu ölmüş de meşhurdur, duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz o çocuğu teselliye gitmiş evine. Kuş ya. Allah'ın kuşu serçe. Ben de Taif'te taşlandım demedi. Seninki de iş mi? Kuşun ölmüş ya. Demeyip evine ziyarete gidip oğlum yavrum dedi ona. Bak, kalp kazanmak, gönül almak ne mühim şeydir. Çok büyük insaniyettir. Evlatlarımıza dikkat edelim. Evet muhterem kardeşlerim, namaz vakti de geliyor. 12 dakika var. Efendim, bir de çocuklarımızı sevelim, okşayalım. Bakın, son. Hazreti Ebu Hüreyre Efendimiz söylüyor, radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz, Hazreti Hasan'ı öpmüştü diyor, torunu. Yanında da Teym kabilesinden biri vardı. Dedi ki, benim 10 tane çocuğum var, hiçbirini öpmedim dedi. Sanki iyi bir iş yapmış söylüyor. Peygamber Efendimiz ona baktı dedi ki insanlara merhamet etmeyene Allah da rahmet etmez dedi. Yazık ya. 10 çocuğu var hiçbirini öpmemiş. Nasıl babalık? Başkasının çocuğu mu bunlar? Öpsene kardeşim yavrularımızı. Onların başlarına okşayalım yavrularımızı. Şefkatlerimizi gösterelim. Yani bu gayet bizim için önemlidir. Değerli müminler, yaz kurslarına kayıtlarımız başladı 22'sinde. Bugün konumuz o. Bu cumada karne aldılar. Torunlar, yavrularımız. İyi tatil etsinler ama evlatlarımızı camilerimize,
Tokat'taki Kur'an kurslarımıza yatılı gündüzlü kaydettirelim. Bak, bir cumadır konuşuyoruz. Konu bu. Bizden sonraki nesil. Kaydettirelim. 6 Temmuz'da başlayacağız inşallah okutmaya. Elemtere'den aşağısı. Namaz sureleri, namaz duaları, abdest, gusül, şadırvan şurada. Hocamız abdest alacak, gösterecek şadırvanda. Gönderelim. Çok uzun değil. 6 Temmuz, 14 Ağustos. 5 hafta. 5 hafta. Yeni bilgiler öğrensinler. Bilmediklerini öğrensinler. Bir yanlış yeri düzeltsinler. Yanlış ezberlemiş. Değil mi? Bir ömür namaz kılacak onunla. O Lilafi suresiyle. Hocamız onları düzeltecek. Benim hocam gitti, çocuğum Kur'an öğrendi demeyelim. Öğrendi de okuyor mu? Okutun bakalım. Kur'an'a geçen çocuklar, Kur'an-ı Kerim'i okulda okumadıkları için hep unutuyorlar. Okuyamazlar. Okuyamazlar. Kimse okuyamaz. Kur'an'ı elinden bırakan kimse okuyamaz. Hacısı, hocası, müftüsü. Kur'an kendini okutmaz. Cezalandırır. Bu kitap başka kitaba benzemez. Türkçe değil bu Kur'an-ı Kerim. Allah'ın sözleri. Onun için kutsal. Evet, yeniden yavrularımızı gönderelim. Yazdıralım. Cemaatimize de iş düşüyor başka türlü. Camiye giden çocuklarımıza ikram yapalım. 50 kişi geliyor şu camiye, 100 kişi. Çikolata dağıtalım. Karpuz getirelim. Kavun getirelim. Dondurma getirelim. Sevindirelim. Bir dondurmaya çocuk devam eder 5 hafta. Çocuk yarın da gelir mi ki bir şey? Öbür gün bir şey geliyor. Baba her gün bir şey geliyor. Çocuk camiye bağlandı. Karpuzun hatırına, dondurma aşkına, top, balon aşkına, hepimiz çocukluk yaşadık. Ama bir yandan dinini öğrendi çocuk. İkram edelim. Büyük sevap, ey cemaatimiz, bizim o ikramımızdan bir çocuk camiye devam eder. Bak kurtardık paçayı. 100 sene namaz kılacak o çocuk, 80 sene. Bir dondurmadan. Bunları küçük görmeyelim. Evet. Bunu inşallah bu şekilde hallediyoruz efendim. Namazdan sonra ilimizin meşhur Kur'an kursu unutmadan öbür camilerimiz Molla Hüsrev yatılı erkek bölge hafızlık Kur'an kursu büyük Şeyhülislam'ın adını taşıyor, nurlarda yatsın. Yerde mi kalsın bu Kur'an kursumuz? Ey Tokatlı güzel insanlar. Bizim memleketimizin Kur'an kursu bu. Amasya'ya mı gidelim? Sivas'a mı gidelim? Gerek yok. Bir Kur'an kursunu bitiremeyeceğiz mi? Değil mi? Yenisi yapılıyor malum. Çok sağlam bir şekilde. Orayı inşallah yardımlarımız bugün nasip olsun. Rabbimiz hayırlarımızı kabul eylesin. Burada hafızlar, hafızlık yapacak. Biz ölünce arkamızdan okurlar %100 okutuyor hocalarımız. Bu kursun inşaatında emeği geçen tüm cemaat Müslümanın ruhlarına El-Fatiha. Ne güzel dua. Geldi bizi buldu mezarda. Olur. Ok gibi gelir. Evet. Buraya da inşallah güzel yardımlarımızı ihsan edelim. Diğer konumuzda muhterem müminler, haçla ilgili bugün malumunuz, haç yeni kayıt ve eski kayıtları yenilemek. Geçen hafta dolmuştu süre, 19 Diyanet İşleri Başkanlığımız bir hafta daha ilave etti, bu cuma son.
Aman ne güzel kedimiz, atmayın dışarı. Sen onu tut, kucağına al. Orada, o da cumayı kılsın. Nereden gelmiş mübarek? Hayvanları severim. Severim, tartaklamayalım. O da can ya. Ağzı yok, dili yok. Kimi fırlatıyor, atıyor. Çok yanlış. O kedi hakkını alır. Kedi. Karınca bile hakkını alıyor Sultan Süleyman'dan. Bırak kediyi. Bu işler çok ince işler. Okuyalım. Evet, nerede kaldık? Hac. Hac, kayıt, yenileme ve yeni kayıt. Muhterem kardeşlerim, bugün son. Uzatılmazsa tren kalktı gidiyor. Kayıtlarımızı yenileyelim. Eski kayıtlar, ben de bekliyorum, bana da çıkmadı hala. Evet, ihtiyarlıyoruz gitgide malum. Her gün ihtiyarlıyoruz. Yeni kayıt da çok önemli. Asıl. Milletimiz bu yeni kaydı ağırdan alıyor. Değerli kardeşim. Burada bir yanlış var. İnşallah gidersiniz, görürsünüz Mekke'de, Kabe'nin önünde en yaşlı hacılar Türkiye. %100. Ya bizim hacımız niye gençleşmiyor? Mekke Medine bize bağlıydı zamanında. Ben ihtiyar hacı niye biz olduk? Bunu düzeltelim. Allah varlık vermişse zenginlik, ne oğlum diyeceğiz ne kızım diyeceğiz. Hacca da gideceğiz. Oğlanı da vereceğiz, kızı da okutacağız. Ha, varlık yok. Yazılmayın hacca. Allah istemiyor. Parası olan gelsin diyor. Ayet var. Kendimizi zorlamayalım. Biz umreye gidelim. Umre. Yine Kabe orada. Peygamberimiz orada. Kendimizi daraltmayalım. Ama zenginden Allah haccı ister. Namaz gibi ister. Şu cuma gibi. Onun için yazılalım. 17 senede çıkıyor. Artovalı hacıları ziyaret ettim. Aklım çıktı. Bugün yazılırsanız 2043'te gidebilirsiniz. 2043, 17 sene. Kim öle, kim kala. Bunlar yarısı ölebiliyor. Ne oldu? Kabe'yi görmeden öldük. Suçlu muyuz? Suçluyuz. Ağırdan aldın. Gideyim bakın Malezya hacıları, Endonezya. 25 yaşındalar ya. Televizyondan bakın. Umre'ye gidince seyredin. Ateş gibiler. Fır fır dönüyorlar Kabe'yi. Bizim hacımız bir kere anca dönüyor. Bir daha yok. Yok, dönemiyor. Ayak yok, bacak yok, gitmiş. Yaş 75. Nasıl dönsün? Dönemiyor. Bir keyif alamıyor. Eziyete dönüyor. Ama gençler bayram ediyor orada. Fır fır fır dönüyorlar. Karıncalar gibi. Tadını alalım bu işi. Niye eziyet olsun? 75 yaşına gelmiş insan ne günah işleyecek? Genç gideceğiz ki günahtan sakınacağız. Haccın faydası o.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Reklam.
4: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
5: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
7: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C

0: Kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Medeni Berke İlkokulu'nda düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul kapanış programı ve karne töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki her yıl kademenin 3. sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye 100 yılı marif modeliyle eğitim öğretim hayatımız devam edecek dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve tahşiş yapan markaları internet adresinden açıklamaya devam ediyor. Sitede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla taklit ve tahşiş yapılan gıdalar başlıkları altında taklit ve tahşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 4'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerle birlikte toplam 9 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, krema ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde bazı markaların dana kıyma ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme diğer sanıkların beraatine karar verdi. Çekmeköy'de Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi sırasında cep telefonuyla sınav sorularının fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasına çözdürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Venezuela'da arka arkaya iki depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanarak hazırlıklara başlandı. Ekipleri taşıyacak iki uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket edecek.
2: Spor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ve Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

Haftanın cuması geldi çattı. Biz de bu cumanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Cuma gününün tadını çıkartmak isteyenler için önümüzde dopdolu bir iki saat var. Bugün de hayatın ritmini dinledikten sonra günden daha fazla keyif alacaksınız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Yanı başınızda çok sevdiğiniz şarkılar, günün güzel haberleri.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

hem aşk şarkılarını hem de eğlenceli şarkıları o kadar güzel yorumluyor ki Buray. Her şarkının tadı bir başka onun sesinden. Bu kez kaç sana bana dedi hayatın ritminde. Peki Göksel'le devam edeceğiz. Bugüne kadar pek çok kez aşk acısı çektiğini itiraf eden Göksel, sanırım bu acıyı en güzel şarkılarına yansıtıyordu. Yansıtmaya da devam ediyor. Uzun yılları yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. albümü Rüyaların İşini de dinleyicisiyle buluşturdu. Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandırdı Göksel. Yeni albümüyle de biraz daha derin, biraz daha kişisel, biraz daha etkileyici bir dünyanın içine davet ediyor. 11 yıl aradan sonra yeni albüm Rüyaların İşi geldi. 11 şarkı var albümün içinde, haberiniz olsun. Biz Canım'la dinleyelim. 2022'de tanıştırmıştı bizi bu şarkıyla. Tadını çıkartmak isteyenler radyosunun sesini biraz daha açsın.

için yazın tabii ki soğuk içecek tüketmek istiyoruz. Vazgeçilmezim benim limonata. Sizi bilmiyorum ne seversiniz. Bir de evde yapılmış buzlu çayları çok seviyorum. Sonra buzlu kahveler gelebilir. Peki ya hepsini birbirine karıştırsak? Yapmayın tabii ki öyle şeyler derken yapmışlar. Kahve tutkunları, kahveyi çok sevenler kavrulma derecesini, kahve miktarını, tabakta bıraktığı tadı hepsini incelerler, bilirler. Biz o kadar, yani ben o kadar kahve tiryakisi olmasam da kahvenin tadını tek almayı seviyorum. Fakat şu sıralar limonatalı kahveyi deniyorlarmış. Peki siz duydunuz mu ya da denediniz mi? Zira bu yaz çokça denenecek gibi gözüküyor. Hele ki sosyal medyada viral olursa, kulaktan kulağa dolaşırsa, sosyal medya hesaplarında paylaşılırsa limonatalı kahvenin bu yaz çok fazla içileceği söyleniyor. Yazın o sıcağında farklı bir tat isteyenlere hatırlatmış olayım. Hem limonun ferahlığı hem de kahvenin uyandırıcı etkisiyle bakalım siz de tanışacak mısınız?

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Mutlu cumalar, hepinize güzel bir cuma diliyorum. Haftanın cuması diye üzerimizde stres yok zannetmeyelim. Sadece pazartesi değil, hafta sonunda tatil günlerinde de üzerimizde stres hissedebiliriz. Hayatımızda stresin olmadığı anlar yaratmak düşündüğümüz kadar da zor değil. Peki siz uzaklaşmak istiyorsanız, üzerinizdeki stresi atmak istiyorsanız eğer hayal kuracaksınız. Hani çocukken hep hayal kurardık ya, işte çocukken kurduğumuz hayaller gibi masum ve basit olmasa da yine de hayal kurmaya devam edelim yaşımız kaç olursa olsun. Meditasyonu deneyebilirsiniz, stresten çok hızlı uzaklaştırıyor. Kaslarınızı gevşetmek için egzersiz yapabilirsiniz, nefes egzersizleri yapabilirsiniz ya da sevdiğiniz birine sarılabilirsiniz. Bu kadar kolay aslında. Eğer etrafınızda sevdikleriniz yakınınızdaysa bol bol sarılın onlara. Bir sanat eseri oluşturabilirsiniz tabii kendi çapınızda. Ya da kendinize ne iyi geliyorsa aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Üzerinizdeki stresi çok kolay atabilirsiniz aslında. Biraz sizin elinizde, biraz da şu telefondan uzak kalmakta fayda var diyelim.

Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

karşınızdakini anlamaya çalışıyor musunuz? Peki anlayabiliyor musunuz? Anlamaya çalışmak ayrı bir mevzu. Karşınızdakini anlamaya çalışmak gerekir mi? Bunu bilmek ayrı bir mevzu. Çünkü karşınızdaki insanın neden öyle davrandığını saatlerce düşündüğünüzde, söylediği bir cümleyi tekrar tekrar analiz ettiğinizde ya da davranışlarının altında gizli anlamlar aradığınızda yanılıyor olabilirsiniz. İlişkilerde çokça görülen, yaygın görülen bu tuzağın içine düşüyorsanız eğer, çift terapistleri, uzmanlar, partnerinizi anlamaya çalışırken yanılıyor olabilirsiniz diyorlar. Bazen insanlar bir şeyleri anlatmaya çalışmazlar, direkt söylerler. Biz altında anlamlar ararız, üstüne fazla manalar yükleriz. Fakat neyi kastetti, neden böyle yaptı diye düşünürken aslında gizli bir mesaj vermediğini, net bir şekilde size anlatmak istediğini anlattığını anlarsınız çokça zaman sonra. Bu yüzden partnerinizi anlamaya evet çalışacaksınız ama çok da karmaşık biriyse kendinizi yormayacaksınız diyorlar. Zira karmaşık insanlar da net cevap veriyorlar. Bazen biz karıştırıyoruz o net cevapları. Size net olan insanlar olsun hayatınızda. Net değillerse hayatınızda olmasınlar.

günün en güzel saatlerini karşılarken, kahvenizi yudumlamışken, yudumladığınız kahveyle ağzımızdaki bakterilerin biraz daha çoğaldığını düşünüyorum. Bilim insanları, bu konu birazcık tatsız gibi gözükse de aslında bilmemiz gereken mevzulardan, ağzımızdaki bakteri çeşitliliğinin depresyonla bir bağlantısı olabileceğini söylemişler. Şöyle bir detay vereyim size, uzmanlara göre ağzımızda 500 milyar ile 1 trilyon arasında bakteri var ki bağırsak mikrobiyomundan sonra ağız boşluğu insan vücudundaki en büyük ikinci mikrop topluluğuymuş. Bu önemli detayı da öğrendikten sonra aslında bu mikroorganizmaların depresyonun teşhis ve tedavisinde çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yani ağzımızdaki bakterilerin iyi kötü olması, az ya da fazla olması bizim depresif olmamızı tetikleyebiliyormuş. O halde kahvemizi yudumlayalım, mutlu olalım. Bakteriler de kendi halinde takılsınlar diyelim. Günaydın. Gününüz güzel başlasın ama mutlu olmak için ne kadar fazla şeye ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Fakat bir yandan da mutlu olmak için ne kadar az şeye ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Yıllar geçtikçe kuşaklar değişiyor, nesiller değişiyor. Nesiller, kuşaklar değiştikçe her birimiz farklı oluyoruz. Misal Amerika'da, İngiltere'de araştırmacılar binlerce insanı, yüz binlerce insanı incelemişler. Yeni neslin aynı yaşta önceki nesillere kıyasla biyolojik olarak daha yaşlı göründüğünü ortaya çıkartmışlar. Yeni nesil önceki nesillere göre daha hızlı yaşlanıyor. Çünkü yani hepimiz biliyoruz cevabı. Sosyal medyada paylaşılan o içeriklerde bulunan küçücük yaşlarda tanıştıkları kozmetik ürünleri yüzünden. Oysa ki bizim zamanımızda o kozmetik ürünleri yoktu. Biz en fazla annemizin rujunu sürmeyi denerdik, kırardık, sonrasında bir de azar ışıtırdık. Şimdikiler öyle mi? Onların kocaman bir kozmetik dolabı var. Bu yüzden de biyolojik olarak daha yaşlı gözüküyorlar. Ruhen bilemem ama dış görünüş olarak daha hızlı kırışıyorlar. Çünkü doğal yaşamıyorlar. Aynı zamanda bu araştırmada kan değerleri, çeşitli biyolojik göstergelerin de daha yaşlı bir profil olarak karşımıza çıkarttığını ortaya çıkartmış. Kendinize iyi bakın gençler. Yeni nesil kendine çok iyi bakmıyor. Biraz yürüyün, bol bol hareket edin, dans edin, sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Hayatın tadını çıkartın, sosyal medyanın deyin.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü, yerel domates, biber ve fasulye ata tohumlarını kimliklendirerek Ulusal Gen Bankası'na aktarmak için kapsamlı bir proje yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun 211 noktadan 600 noktaya çıkaracağı hububat alımlarında ilk ödemelerin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler en az 235 can kaybına, 4300 yaralıya yol açtı. Kurtarma ekipleri yetersiz kalırken uluslararası yardım seferberliği başladı ve artçı sarsıntılar devam ediyor. İstanbul Çekmeköy'de YKS AYT oturumunda Mustafa Erenka cep telefonunu sınav salonuna sokup yapay zeka ile kopya çekmeye çalıştı. Görevliler telefonunu sınav sonunda ele geçirip tutukladı, soruşturma başlatıldı. İstanbul'da otelde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada 5 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde 48 eş zamanlı operasyonda 841 şüpheliye adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar organize suç örgütlerine karşı topyekün mücadele kapsamında emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan 18 milyon öğrenciyi tebrik ederek tatilde kitapları keşfetmelerini, doğayla buluşmalarını ve öğrenme aşkını canlı tutmalarını diledi.
1: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fil dişi sahili, Ekvador, Japonya, Hollanda, ABD ve Avustralya son 32 turuna yükseldi. Paraguay turnuvaya veda etti. Los Angeles Lakers, serbest oyuncu döneminde LeBron James'la ilk teması kurdu ancak resmi sözleşme teklifi yapmadı. Takım maaş boşluğunu değerlendirerek kadroyu güçlendirmeyi planlıyor. Kobe White, Charlotte Hornets ile 3 yıl boyunca 74 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Takımın ilk 5 oyun kurucusu olarak görev yapacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6133 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta az bulutlu ve açık bir hava hakim, en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

size de oluyor mu? Telefonu elinize aldığınız vakit saatlerce ekrana kilitleniyorsunuz. Bir 5 dakika bir şeye bakayım diye elinize aldığınızda telefonu, olay bitiyor. Ekranı kaydırdıkça size ekran başında kilitleyen, hatta kaygı, tükenmişlik gibi olumsuz duygularla tetiklenen felaket haberlerine de dalıyorsanız eğer, uzmanlar yeni bir panzehir öneriyorlar. Buna Doom Scrolling demişler. Doom Scrolling, yani felaket haberlerine dalma, haberleri sürekli kaydırma alışkanlığına karşın stres kaynaklarından arınıp da zihninize iyi gelecek paylaşımlara da yer verin diyorlar. Böylece Doom Scrolling ile sanat, doğa, faydalı bilgiler gibi sayfaları takip edip kasıtlı olarak bu içeriklere bakacaksınız diyorlar. Bence hiçbirine bakmayın en güzeli. Hayata bakın, ağaçlara bakın, gökyüzüne, bulutlara bakın, kuşlara bakın, biraz martıları, biraz kedileri seyredin. Kendinize daha iyi geldiğinizi fark edeceksiniz. Sosyal medya

0: yüz fotojenik.
1: Reklam.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
5: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda
3: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şu sıralar özellikle sıcak havalarda deliksiz bir uyku uyuyamıyoruz ne yazık ki. Fakat uzmanlar bu deliksiz uykunun sırrını keşfetmişler. Üstelik sıcak yaz gecelerinde de. Ne yapmak lazım? Eğer sıcaktan rahatsız oluyorsanız, uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, yaz aylarında zor uyuyorsanız, çok bilinlik bir şey söylemişler. Evin içini serin tutun. Klimanız yoksa buharlaştırıcı soğutucular var, onları deneyin. Ya da doğal elyaflı nefes alan yatak takımları kullanın. Yatak soğutma pedleri kullanın. Katmanlı tekstiller kullanın. Karanlık perdeler kullanın ama tabii evinde hava alması gerekiyor. Bunlar bilinen şeyler. Ancak siz yatmadan önce çok soğuk su içmeyin diye hatırlatmış olayım. Zira çok soğuk içecekler tükettiğimizde vücut ısıyı dengeleyebilmek için hararet artıyor. Dolayısıyla vücut kendini biraz daha fazla ısıtıyor siz daha fazla soğuk aldıkça. Bu yüzden çok soğuk içecekler tüketmenin de harareti arttırdığını hatırlatmış olayım. Böylece bunları bildiğinizde daha deliksiz uyuyacaksınız. O halde bu saatlerde uyanık olmak şartıyla diyelim hayatın ritmine Gökhan Türkmen'le devam edelim.

gençlere, çocuklara en sevdiği yemeği sorsak herhalde hamburger, patates der değil mi? Evde yapılanı makbuldür ama bir de yanında maalesef o gazlı içecekleri tükettiğimizde çok da sağlıklı olmuyor. Çünkü fast food ağırlıklı beslenmenin etkileri sandığımızdan çok daha geniş oluyor. Yeni araştırmalar fast food tarzının sadece kilo değil, beyin sağlığını da olumsuz etkilediğini ortaya çıkartmış. Depresyon, kaygı, hafıza sorunlarıyla ilişkilendiriyorlar fast food'u. Ne yazık ki sadece kilo aldırmıyor, beyni de vuruyor diyor uzmanlar. Hatırlatmış olayım, zaten bu sıcaklarda çok fazla yemiyoruz ama fast food'dan olabildiğince uzak kalmak şartıyla diyeyim.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

2022'deki hitiyle Yalancı'yı da dinledik Edis'i Hayat'ın ritminde. Şarkıyı dinlemişken Yalancı Şahidim geldi bu arada aklıma. Son dönemde konserlerde çokça söylüyordu Yalancı Şahidim'i. Biliyorsunuz bir Rafet Elroman şarkısı 2004'te seslendirmişti ama sanki biz Edis yorumunu daha mı fazla sevdik diye düşünürken büyük ilgi görünce dijitale sundu. Dijitalde de büyük ilgi görünce Edis kaydı Yalancı Şahidim'in geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. Pek çok şarkıyı yorumluyor. Kendi yorumuyla pek çok şarkıyı yeniden seslendiriyor sevgili Edis. Hepsini ayrı seviyoruz. Biz Yalancı'yı da dinledik. Umay Umay'la devam edelim iyi müziğe. Güzel bir cuma günü olsun diye. Radyonuz açık, kulağınız hayatın ritminde olsun.

Günün en güzel saatlerini paylaştığımız Hayatın Ritmi'nin bugünlük sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılıyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi yine Hayatın Ritmi ile buluşmak üzere. Mutlu hafta sonları. Hepinize güzel bir cuma günü olsun. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel güvenlik günü ve haftasının mesleği başarıyla icra eden vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26-30 Haziran özel güvenlik günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalasını açıkladı. Mütalada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşları ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun toplumsal barışı ve ortak değerleri gözeten yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
2: Spor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
4: Pop 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığınız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
3: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya baksa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
1: 2 numarada. 2 numara.
2: Hep bir ıska insanız usta, anla bir kez beni, sen de susta.
0: Ve geldik zirveye, Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
3: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi.
0: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Jandarma ve 203. filo gösterileri, paraşüt atlayışı, helikopter geçişi büyük ilgi gördü. Niksar Vakfı, burs kaynakları için 80'ler, 90'lar konseri düzenleyerek öğrencilere destek sağladı. Konser, nostalji ve dayanışmayla dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2025 zaman kullanım araştırmasına göre en çok uykuya zaman ayrıldı. Kadınlar günde 9 saat, erkekler 8 saat 49 dakika uyudu. Yemek, istihdam ve aile bakımı takip etti. Murat Ülker 8 yılda 40 fabrika satarak 7,5 milyar dolar borç ödediklerini ve cirolarını 11 milyardan 16 milyar dolara çıkardıklarını açıkladı. Üretim kapasitesi artarken borçları 500 milyon dolara indirdiler. İstanbul'da otelde yapılan yanlış ilaçlama sonucu böcek ailesi zehirlenerek hayatını kaybetti. 5 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken yetkisiz ve sertifikasız uygulamalar suçlandı. Şile Belediyesi'ne düzenlenen 3. dalga operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil de yer aldı. Operasyon önceki ifadeler ve belgelerle desteklendi. Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş destek miktarlarını ve başvuru yöntemlerini açıkladı. Ödemeler çocuklar 5 yaşına kadar devam edecek.
0: Spor.
1: Ebru Taşçıoğlu, Başkent Edaş Spor Kulübü'nün ilk kadın başkanı olarak görevi devraldı. Kulüp, genç sporculara eğitim ve sportif başarıda destek veriyor. Formula 1 sezonunun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'si Spielberg'deki Red Bull pistinde 71 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları yarın TSI 17'de, yarış 28 Haziran Pazar TSI 16'da başlayacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basketbol takımının Euroleague'de mücadele edeceğini açıkladı. Yönetim sponsor desteğiyle playoff ve şampiyonluk hedefliyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 63 kuruştan, gram altın ise 6136 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava parçalı güneşli, hafif yağmurla birlikte gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olacak. Yağış yok. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır, dedi. Antalya Aksu ilçesi Yurtpınar mahallesinde saat 14 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
1: Spor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 107. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Jandarma ve 203. filo gösterileri, paraşüt atlayışı, helikopter geçişi büyük ilgi gördü. Niksar Vakfı, burs kaynakları için 80'ler, 90'lar konseri düzenleyerek öğrencilere destek sağladı. Konser, nostalji ve dayanışmayla dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Soruşturma rüşvet, örgüt kurma ve ihaleye fesat suçlamalarıyla devam ediyor, tutuklamalar sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre geçen yıl en çok uykuya zaman ayrıldı. Kadınlar günde ortalama 9 saat, erkekler ise 8 saat 49 dakika uyudu. Yemek, istihdam ve aile bakımı takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüklerini belirterek, savunma ve havacılık ihracatının Ocak-Mayıs döneminde %29,5 artışla 3 milyar 863 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Almanya'dan tatil için gelen Böcek ailesinin İstanbul'daki otelde zehirlenerek ölümüyle ilgili davada, otel yetkilisi ve ilaçlama firması sahibi dahil 5 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki tüm kameraların kent güvenlik yönetim sistemine bağlanacağını, polislerin bu sistemle okulları anlık izleyeceğini ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı. Spor. Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kuvvet, dayanıklılık, pas oyunları ve bireysel çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Karşıyaka basketbol takımı kaptanı Mert Celep, Samet Geyik ve Sokolovski'nin ardından takımdan ayrılarak Gaziantep Basketbol ile anlaştı. 31 yaşındaki uzun forvet 4 sezondur Karşıyaka forması giyiyordu. Bigaspor teknik direktör Cüneyt Aytürk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayarak profesyonel liglerdeki yeni dönemine istikrar ve başarıyla hazırlanacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6196 lira 12 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava parçalı güneşli, hafif yağmurla birlikte gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olacak. Yağış yok. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Gün alarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce yaşatır evi tarzıyla,
2: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
1: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
4: 0543 746 37 54
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: mesai tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, güzel ve keyifli bir gün içerisindeyiz ve sevgili dostlarımızla beraber sanat müziği dinlemek için bir aradayız. Bizler elimizden geldiğince en özel eserleri, en özel sanat müziği eserlerimizi sizlerle paylaşacağız. Sizler de eminim ki radyonuzun başındasınız efendim. O halde güzel ve hareketli bir sanat müziği eseriyle devam ettirelim programı.

Sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz içerisinde son olarak bir Muazzez Ersoy eseri paylaştık. Nostalji serisinden geldi bu güzel çalışmamız ve program birlikteliğimiz en güzel eserlerle devam ediyor. Şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Şarkılar Bizi Söyler programına sanat müziğimizin en sevdiğiniz isimleriyle ve en sevdiğiniz şarkılarıyla devam ediyoruz efendim. Şu dakikalarda bir Emel Sayın eserine yer vermek istiyorum. Ardından yine en güzel eserler kulağınızda olmaya devam edecek.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Bölgenin en güçlü sesinde en özel şarkılar, en özel isimlerden sizlerle olmaya devam ediyor. Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel eserlerinden oluşan bir müzik demeti sunuyoruz ve sunmaya da devam ediyoruz. Güzel ve keyifli bir çalışma daha gelsin. Sanat müziğimizin kadife erkek seslerinden bir tanesi seslendiriyor bu güzel çalışmamızı.

Bölgenin en güçlü sesinde en güzel eserler bugün de sizlerle beraber oldu. Bir sonraki programda Şarkılar Bizi Söyler programında yine karşılaşacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın, mutlu günler diliyorum.

0: Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. 98.9 FM, Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Mağazalarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'ndaki

0: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin.

içimde bir içli hüzün var sanki. Bir gölge

Şimdi dargınım, acıyım, acıdan öteyim belki.